Nesli tükendi büyük ustaların, işte çağımızın en büyük günahı. Küçük yolu yüreklerimizin artık gölgeye gömüldü. Kulak vermedi anlamsız salınan sesleri. Uzun kanalizasyon boruları, okul duvarları, asfalt ve sağlık karneleriyle dolu beynimizin içindeki böcek vızıltılarını buyur etmeli. Yüce bir düşün başlangıcı olan her şeyle doldurmalı gözlerimizi ve kulaklarımızı. Birileri haykırmalı. Birileri haykırmalı, piramitleri yapacağız, yapmadık da fark etmez. Arzuya ateşlemeli. Doğumuzun köşelerini uçsuz bir çarşaf gibi gelmeli. Toplum ileri gitsin istiyorsan el ele vermeli. O sağlıklı olan, o hastalıklı olan birbirine geçmeli. En sağlıklı olanlar ne demek size sağlık? İnsanoğlunun hepsinin, ama hepsinin bir ayağı elinde durunca tıkılacağımız açık burada. Bizimleyim.